0: Sultan Efem.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez.

0: gülüm bugün, kendimde de gülüm bugün. Ah anam sana doyamadım, kollarında yatamadım.
1: Ey kaç gecedir uyumadım. Oh.

0: Ne girmanım tersa döndü bu sana.
1: Bu çalmadan oynamak değil bu ne? Bunun serbest kısmı kardeşim burası.

İsyan sonuçları beslendik yüreğimizde. Hesapsız bir yüreğim, pazarlıksız ve hafıksız. Şimdi başımı taştan taşa yürüyorum.

0: Aman ben mi? Ne var? Düş yorar mısın? Be adam, biraz nefesleneyim. Dur ki yorgunum. Duramam. Neden? Fena mı gider beklemekten? Vah vah vah. Bilir misin ki ne gördüm? Hayırdır inşallah. Yemek yiyip yatıverdim. Tam yarıydı gece. Bir öyle hayvana bindim ki seçemedim iyice. Peki o bindiğin at mıydı? Anlasak neydi? Bilemedim. Yalnız dört ayaklı bir şey.
1: Katır mı desem, eşek mi desem, öküz mü desem, inek mi desem, alat mı desem, midiç mi desem, koyun mu desem, çepiç mi desem, katır mı desem, eşek mi desem, öküz mü desem, inek mi desem, alat mı desem, midiç mi desem, koyun mu desem, çepiç mi desem.
0: Biraz yürüdük. Geçtiğin nasıl yerdi? Nasıl mı yerdi? Unuttum. Görür müsün derdi.
1: Yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem, sulak mı desem, hayır mı desem, yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı

0: Tamam, ileride ne gördün? İleride bir kocaman karaltı vardı. Peki ismi yok mu? Bilmem aman.
1: Ağaç mı desem, kütük mü desem, duvar mı desem, höyük mü desem, ağır mı desem, hamam mı desem, yıkık mı desem, tamam mı desem, ağaç mı desem, kütük mü desem, duvar mı desem, höyük mü desem, ağır mı desem, hamam mı desem, yıkık mı desem, tamam mı desem.
2: Ya sonra?
0: Karşıma baktım, dikildi. Kim? Bir adam. Tanıştınız mı? O bilmem tanır mı? Ben tanımam.
1: Babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, ısım mı desem, çıfıt mı desem, gavur mu desem, şudur mu desem, budur mu desem, babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, ısım mı desem, çıfıt mı desem, gavur mu desem, şudur mu desem, budur mu desem.
2: Uzatma.
0: Sen buluyorsun belanı Allah'tan. Bu elde bir, yalnız pek seçilmiyor. Ne zaman?
1: Gün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı desem, bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı desem. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen oraya ya hakikat deyiver, tam bizim iş. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu.

Tanımaz bindiği mahluku sürer kör körüne. Tanımaz gittiği yer hangi taraf gördüğüne. Fikri yok, duygusu yok, sanki yürür bir kötürüm. Bu da sağlıksa eğer bence daha iyidir ölüm. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen o rüyaya hakikat deyiver tam diziliş. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen o rüyaya hakikat deyiver tam diziliş.

yaptın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yap.

0: gitsin, yak gitsin beni. Yak!
1: Sultan Efendi.

0: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yeriniz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
3: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
4: Sultan Efendi.

0: istasyon.
1: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
0: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
2: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
3: Sultan Efendi.

Stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics. Sultan.

Ana, sana bu mektubu Allahu Ekber dalında yazıyorum. Galiba veda vakti geldi. Hakkını helal et. Anam, Elif kıza selamı söyle. O cepheden bu cepheye atıldık. Aşk makamında bir Türk'ümüz olmadı. Bu yüzden sevdamız gazi, aşkımız şehittir bizim. Elif kızın üstünden elim kalkmıştır gayr. Hakkını helal et. Üzülme ana, ağlama. Sarıhanlı nere, Sarıkamış nere deme. Sarıkamış için ölmeyi bilmiyorsa bir adam, Sarıhanlı için nasıl yaşar? Her seher vakti secde aydınlığındaki ak alnını öptüğümü bil, ama beni öldü bilme. Ne diyor Yunus Ata? Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Ana! Ana!

0: Ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Sultan Efendi.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayı ister.

0: Te peyniri, çayır beyaz peynir, çayır çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi

0: mirastır. Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
1: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
2: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22. Hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
5: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın. Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm, sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78, 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreşpaşa Mahallesi, Palmiye Kafe Arkası, Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek.
6: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
5: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
7: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
8: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
7: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
8: 0533 151 86 62.
7: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
9: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: dünya. Hesap mahşere kalır. Hesap mahşere kalır.
1: Sultan Efendi.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
0: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
3: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: iş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
3: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
4: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 11 45. 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 11 45.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da Alem Duran'la Hayata Dair başlıyor.

Alemin En Kral Radyosu. Radyonuz Radyo Sultan'dayız. Güzel bir çarşamba sabahındayız. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun diyelim. FM Bandı 106'da saatler 11'e kadar her zaman olduğu gibi gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumlar eşliğinde saatler 11'e kadar Alemin En Kral Radyosu'ndayız. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Sabahın en güzel saatlerinde açık olan esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Mesai duran emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek ve seyran bizleri takip eden tüm gönül dostlarımıza kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle diyelim öncesinde.

sevgili Türkü Baba'nınla çok sevdiğim ve uzun zamandan beri hiç dinlemediğimiz o güzel eserlerden bir tanesi. Alemin En Kralı'nda beraberce dinliyoruz.

Cilli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor efendim. Kilis'te deniz ürünlerinin yeni adresi özellikle İncirli Balıkçılık Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda sizlerle halkımızın hizmetindedir, haberiniz olsun. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimiz ile deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz diyor güzel mekan. Soğuk hava deposu, aile yerimiz ve pişirme salonumuz ile sizlere hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca kredi kartı da geçerlidir o güzel mekanda. Sipariş hizmetiyle de sizlere hizmet sunmaya devam ediyor. Memik İncirli ve Oğulları 536-402-2240. Yine 543-402-2205. İncirli Balıkçılık, tazelik, kalite ve lezzetin yeni adresi diyoruz. Öncesinde devam edelim. 106'dayız. Alemin En Kral Radyosu'nda Klasmen Giyim, özellikle sevgili Yusuf abiye selamlarımızı gönderelim. Sabahın en güzel saatlerinde açık olan tüm esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Yine sabah pazarı esnaflarından Bilal Usta Kebap ve Çorba Salonu değerli ustası, özellikle sevgili Bilal Usta'ya selamlarımızı gönderelim. Değerli ekibine selamlar olsun. Ve o güzel mekanın değerli müşteriler için sevgili Mustafa Karadaş. O da şu anda direksiyon başında, mesai de bizleri takip ediyor. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah diyelim. Ona da gönderelim gönlümüzden geçen en güzel eserleri. Orhan Karakuş, bizler de buradayız, takipteyiz demişler. Sevgili Orhan'a da selamlarımızı gönderelim. Sevgili Arzu'nun o güzel sesinden.

Bahçesi, Radyonuz Sultan.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779 Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler olsun.
5: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
1: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
6: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
5: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depo buzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79 Instagram adres prestij_akademi.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
5: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağ Çıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

Sevgili Mustafa Özdemir, selam olsun diyelim. Sevgili Mustafa için de özellikle, ondan da Osman Özdemir'e, yine tüm arkadaşlarına özellikle göndermiş olalım. Öyleyse selamlarımızı gönderelim. Sevgili, özellikle yine yeni sanayide bizleri takip eden tüm gönül dostlarımıza da selamlarımızı gönderelim. En güzel ve en kral eserlerimizi göndermiş, armağan etmiş olalım öncesinde. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda en özel eserlerimizi paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. 10-13 yaptık Alemin Sultan'la saatlerimizi. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor demiştim. Kiliste yeni bir isim, özellikle Recep Tayyip Erdoğan meydanında sizde el kilis halkın hizmetine açılmıştır. İncirli Balıkçılık günlük taze deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık'ta soğuk hava deposu ve daha sonrasında aile yerimizde ve pişirme salonumuz ile de sizlere hizmetin en güzelini sunuyoruz. Gelemiyorsanız sipariş hizmetimiz de vardır. Kredi kartı da geçerlidir o güzel mekanda. Memik İncirli ve Oğulları 536-402-2240, yine 543-402-2205. İncirli Balıkçılık tazelik, kalite ve lezzetin yeni adresi olarak sizlere hizmet sunmaya devam ediyor. Haberiniz olsun diyelim öncesinde. 106'dayız Alemin En Kral Radyosu'nda. Paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Bir kez daha tüm emekçilerimize Allah güç kuvvet versin. Özellikle kolaylıklar dileyelim. Mesaide olan emekçi dostlarımıza selamlarımızı gönderelim. Yine açık olan esnaflarımıza bir kez daha hayırlı işler dileyelim. Seyran Devzir'i takip eden tüm gönül dostlarımıza da kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle gönlümüzden geçen en güzel yorumları gönderelim öyleyse. Mehmet Delacıoğlu, özellikle kilisli dalgacı, selam olsun diyelim. Ona ve tüm mesai arkadaşlarına da armağanımız olsun. Onlar da şu anda bizleri mesaide takip ediyorlar. Selamlarımızı göndermiş olalım öyle.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
4: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sevgili Aynur Bolat da alemin en kralındaydı. Nazara geldik sevdiğim 106'daydı. Devam edelim öyleyse. 10.39 yaptık alemin sultanla saatlerimizi. Yavaş yavaş da muhabbetimizin, yolculuğumuzun, güzelliğimizin sonlarına doğru yaklaşırken İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor demiştim. Recep Tayyip Erdoğan meydanda günlük taze deniz ürünlerini sizlerle buluşturuyor güzel mekan. Soğuk hava deposu, aile yeri ve pişirme salonu ile sipariş hizmetiyle de sizlere hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyor. Memik İncili ve Uğurları 536-402-2240 yine 543-402-2205 irtibat telefon numaraları haberiniz olsun diyelim. Meşhur İzorlu ciğerci Vakıf Usta'ya selam olsun diyelim. Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan ustadır değerli ustamıza. Sevgili Vakıf Usta'ya, değerli misafirlerine ve değerli ekibine de selamlarımızı gönderelim. Hayırlı işler dileyelim, ona da armağanımız olsun. Gönlümüzden geçen en güzel çalışmalar. Bahri Kızıldemir, selam olsun, sana da armağanımız olsun öyleyse. Hemşerimiz Mehmet Yakar.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
1: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depo buzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Yaren Tarihi Taş Mekanlarda Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası Emek Sitesi karşısı Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
3: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino bitişi. 0543 726 16 20 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın. Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm, sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreşpaşa Mahallesi Palmiye Kafe Arkası 5 Evler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide, pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
4: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugün de geldik biz ayrılan sabah yayınında sürenin sonuna diyelim. Öncesinde ben müsaadenizi istiyorum. İncirli Balıkçılık katkılarından dolayı o güzel mekana teşekkürlerimizi iletelim. İncirli Balıkçılık Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda siz değerli kilis halkın hizmetindedir, haberiniz olsun. Günlük deniz ürünlerinin vazgeçilmez adresi olarak, tazelik, kalite ve lezzetin yeni adresi olarak hizmet sunmaya devam ediyor. Memik İncirli ve Uğurları 536-402-2240, yine 543-402-2205. İncirli Balıkçılık özellikle sevgili Memik abiye, değerli ekibine ve değerli müşterilerine hitabende son güzel eserim armağanımız olsun. Az sonra saatler 11 ile 14 arasında sevgili Yalnız abi radyolarınızda olurken ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Akşam saatleri 20 ile 22 arası Alemin En Kral Radyosu, Radyo Sultan'da kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle şimdilik bana müsaade.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreşpaşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
2: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Artık yalnız değilsiniz. Yalnız yanınızda. Sultan Radyo'da yalnızlıkları yalnız bırakmak için Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor. Yalnızla Sevgi Çemberi, Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.
6: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarımız için arayın, görüşelim. 813 97 90 813 97 91 Sultan Radyo Reklam Ajansı. Reklam Ajansı. Reklam Ajansı.
5: En özel, en baba, en damar ve en kral şarkılar. Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.
2: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90
7: 813 97 90.
2: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
7: Anında yayınlansın.

sevgili Müslüm Baba şarkılarıyla yayınımıza başladık. Gün ortasındayız. Saatler 14'ü gösterinceye kadar da sizlerle olacağım. Gönlümden geçen çok değerli sanatçılardan yine çok özel şarkılar hazırladım. Dinleyenlerimizin beğenisine hitaben de ulaştıracağım yayınımda. İlk saatlik zaman diliminde 3K Özel Güvenlik ve Türkler Özel Güvenlik Sultan Radyo'da yalnızla sevgi çemberinin sponsorudur. Dinleyenlerimize anlatacağım. Ve tabii ki sadece WhatsApp hattı üzerinden gönül dostlarımızın göndermiş olduğu mesajları da paylaşıyorum. 0348-813-9790 radyomuzun mesaj hattıdır. Duygu ve düşüncelerinizi, gönlünüzden, yüreğinizden geçenleri bizlere ulaştırmanız yeterli, bir mesaj kadar yakınım sizlere. Sevgili Yahya Yılmaz'a çok sevdiği eşinden bu güzel şarkımızı armağan ediyorum. Reyhanlı'dan Mevlüt'e Ali Sayan'ı çok sevdiğini belirterek şarkılarımızı armağan ediyor. Tavacı Yunus'ta bizleri takip eden dostlara selam olsun.

Adım Müzeyyen diyerek sevdiklerine şarkılarımızı armağan ediyor. Dinleyicimiz yine şu anda Fatih Bey ailesiyle birlikte kahvaltı masasında Sultan Radyo takipteyiz. İyi yayınlar diyerek noktalamış mesajını. Tam Kanal 106'dayız. An itibariyle yalnızla sevgi çemberindesiniz. Yokluk belası sevgili Hava Üt'ün sevdiğim şarkılarından birisidir. Bütün kader mahkumlarına özellikle armağan ediyorum tarafımdan bu güzel şarkımızı.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Bu da mı yalan, bu da mı? Çekemeyemem.
6: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz. Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan. Radyo Sultan. Radyo Sultan. Radyo Sultan.
6: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Şehrin her zaman bir numarası Sultan Radyo. Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: Özel Güvenlik ve Türkler Özel Güvenlik sunuyor. Yayın birlikteliğimizi gün ortasında devam ediyoruz. 11.42 radyomuzun ve güzel Türkiye'mizin ortak saatleri. Tüm kız babalarına hitaben hazırlamış olduğum sevgili Bülent Sertaş'ın çok değerli türkülerinden birisiyle devam edelim. Yayınımıza mesajlar var. Birazdan paylaşacağım. Sadece WhatsApp hattından dinleyenlerimiz mesajlarını gönderebiliyor. 0348 813 97 90, radyomuzun WhatsApp mesaj hattıdır. Sultan Radyo'dayız, devam ediyoruz yol almaya.

Derin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi gidiyor musun?

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Gönüllerin sultanı, 6.0 Sultan Efendi.

0: Sultan Efendi.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
2: Sultan Radyo'dayız. Değerli dostlar, gün ortasında birlikteliğimize tüm güzelliğiyle devam ediyoruz.

0: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: İlaç Gibi Radyo
2: Sultan Efendi.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile.

0: iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kıymetli araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
1: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 66 56. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
2: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
0: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
2: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
3: 447 52 48
2: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
0: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla

Sevgili Serkan Kaya ve İntizar Düeti, bu güzel dakikalarda Radyonun Sultan'da değerli dostlar devam ediyoruz yol almaya. Kolay gelsin diyerek adım Perihan, sevdikleri adına şarkılarımızı armağan ediyor. Sevgili Bestami, seyir halinde radyomuza kulak verdiğini belirten sultancılarımızdan hayırlı sürüşler olsun. Sana.

0: Karataş'tan şu anda Abdülkadir radyomuza kulak veren değerli dinleyenlerim arasında. Sevgili Faruk çok sevdiği eşine, çocuklarına sıradaki şarkılarımızı armağan ediyor. Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısında değerli hemşehrilerimize hizmet sunan Ersöz Çatı ve izolasyonla devam ediyoruz. Yayın birlikteliğimize bölgenin güçlü sesi şehrin en iyisinde Sultan Radyo'dayız. Yalnızla sevgi çemberinde devam ediyoruz.
1: Yalnızla sevgi çemberindesiniz.

fena şarkılardan birisi Müslüm Baba'dan aslında dinlemeye alışık olduğumuz bir eseri Ebru Gün'de Şarbi Kız yorumuyla paylaşıyoruz. Sultancılarımızla Medine Hanım'dan eşi Göksel Yiğit'e şarkılarımız armağan oluyor. Tahir Abdağ'a çok sevdiği eşine ve sevdikleri adına eserlerimiz armağandır. Adım Gülseren, çok sevdiğim Halil'e senden bir şarkı rica ediyorum. Kezban Hanım'dan ailesi adına şarkılarımız armağanımdır. Yine şu anda bizleri Gamze Adıyaman'dan takip ettiğini belirten sultancılarımdan Adıyaman'a da sevgi ve selamlarımızı iletelim. Gizem Onar bize ulaşan dinleyenlerimizden can yoldaşım eşim Nihat İkiz'e onu çok sevdiğimi belirterek güzel bir şarkı rica ediyorum diyerek mesajını göndermiş. Arzu Hanım'dan arkadaşlarına eserlerimizi armağan ediyorum. Sinan Kartal'la devam ediyoruz. Yayın birlikteliğimizi gün ortasında...

0: Söz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: Yalanlara, dolanlara, yürekleri yakanlara, acılı sevdalara, damardan değil, atar damardan.

Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Sevgili Orhan Gencebay ve bayağıdır yer vermediğim şarkılarından birisi Sultan Radyo'da dinleyenleriyle buluşuyor. Devam ediyoruz yol almaya. Yalnızlığa sevgi çemberindesiniz. Ersöz Çatı ve İzolasyon sunuyor yayın birlikteliğimizi. Cumali Ersöz yönetiminde. İl Tarım Müdürlüğü karşısındadır adresi. Değerli hemşehrilerimize uzun yıllardan bu yana hizmet vermekte Ersöz Çatı ve İzolasyon. Adım Müzeyyen, sevenlerime sizden bir şarkı rica ediyorum diyerek gelen mesajım vardı. Meryem Hanım çok sevdiği nişanlısı adına sıradaki eserlerimizi armağan ederken Hasan Bey şu anda bizleri 500 evlerden takip ediyor. Arkadaşı Vedat ve Mikail için eserlerimizi armağan eden dinleyenlerimden Önder Kahraman, Yahya Er Yılmaz ve sevgili Orhan Maaşoğlu'na selamlarımızın en güzeliyle beraber şarkılarımızı armağan ediyorum.

Ver anlat, canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim sonu.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
3: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
1: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
4: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreş Paşa Mahallesi, Palmiye Kafe Arkası, Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
1: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90.
7: 813 97 90.
1: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
7: Anında yayınlansın.
8: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: aynı adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
3: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Şehrin tek radyo kanalı Sultan Radyo'da Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis. Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
6: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Ersöz Çatı ve İzolasyon'a yayınımıza olan değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyorum. Yayınımızı da burada sonlandırıyoruz dostlar. Yarın saatler 11 ile 14 arasında görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Yüzünüzden gülücükler, içinizden insan sevgisi, dudaklarınızdan tebessüm hiç ama hiç eksik olmasın. Adım Meryem, arkadaşlarım adına senden bir şarkı rica ediyorum diyerek gelen mesajım var. Serkan Bey'den dostları adına sıradaki eserlerimizi paylaşıyorum. Gaziantep'ten dinlemekteyim diyerek Ferhat'ın göndermiş olduğu mesajımız var. Irmak Hanım'dan değer verdiği için son güzel şarkılarımız armağanımdır. Kadir Bey'e misafirlerine sıradaki şarkılarımızı armağan ediyorum. Yalnız abi yayınlar diyerek Gökkeş'in göndermiş olduğu mesajımız vardı. Her şeyin en iyisi, en güzeli ve en baştan hayırlısının sizlerle olması temennisiyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ne diyoruz? Her daim olduğu gibi program biter, yalnız gider. I say goodbye.

Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta, 0532 276 4185, Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34, 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55.
2: 0534 862 93 28.
4: En iyiler bizimle yetişir.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz. Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir, grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
2: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
3: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv. Kalite

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
3: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağçıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağçıkan petrolü tercih eder.
3: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağçıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağçıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağçıkan petrol. Opet ise fark eder.
5: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içiyor.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de mikrofon karşısındayım. 23 Eylül 2026 günlerden çarşamba bugün. Hafta ortasında yine sevdiğiniz şarkılar 120 dakikaya yakın kulaklarınıza ulaşacak efendim. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkıları işte an itibariyle festivalde.

Hafta ortasında sevdiğiniz şarkılarla festivalle müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bir şeker tüketimi sınırlaması var. Ve bu şeker tüketimi sınırlamasının 4-5 katına ulaştığı belirtilmiş değerli dinleyenler. Dünya Sağlık Örgütü tarafından neye neden oluyor? Bu aşırı şeker tüketiminin obezite başta olmak üzere diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp damar hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulunuluyor. Bu yönde bir kez daha biz de hatırlatmış olalım, şeker yalnızca kilo değil, kronik hastalıkları da tetikliyor. Aynı zamanda gizli şeker kaynaklarına da dikkat etmek lazım. Nedir bu gizli şeker kaynakları? Aslında gereksiz şeker kaynağı. İşte gün içinde içtiğimiz çayı, kahveyi. Aslında şekersiz içsek ne kadar lezzetli olduğunun tadına bir süre sonra vardığımızda o şekersiz çay kahveden vazgeçemeyeceğiz.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Festivalde biliyorsunuz ki ara ara şöyle burçlara da bakıyoruz ama bu sefer astrolojide başka bir burca gidiyoruz. Çin burçları efendim, daha önce duymuşsunuzdur. Çin burçları ile ilgili şöyle bir gelişme var. Yarından itibaren diyor, yani 24 Eylül itibariyle bu 3 Çin burcuna sahip hiç kimse bekar kalmayacakmış. Neymiş bu Çin burcu? Bu 3 Çin burcu? Öküz burcu, ejderha burcu ve maymun burcuyla fare de yine burada öne çıkmış 4. burç olarak. Bu 4 Çin burcu değerli dinleyenler bekar kalmayacakmış yarın itibariyle. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Keyifli şarkılarla yolculuğumuza devam edelim.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis. Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan! Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta, kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta, 0532-276-4185, Uğur Usta, 0532-440-5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
1: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552-359-3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Radyo.

Günün en güzel örnekleri festivalde kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır'ı kaybettik ve onun mirasının açıklanması epey bir çalkantılı olmuştu. Konuyla ilgili Serdar Ortaç da konuştu. Biliyorsunuz ki Ortaç da sağlık sorunları ile ilgili sık sık gündeme geliyor ve Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanması öncesi yaşanan miras kavgası gündemdeyken o da bir vasiyet açıklaması yaptı ve vasiyetini açıkladı değerli dinleyenler. Ortaç kendisinin de yine doğru bir yol izlediğini düşünerek ünlü şarkıcı geride bırakacağı mal varlığını şöyle açıkladı. Başta çalışanlar olmak üzere, yanında çalışanlar olmak üzere geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını duyurdu Ortaç mesafesini, mirasını özür dilerim. Uzun süredir birlikte çalıştığı isimleri de vasiyetine dahil ettiğini belirten Ortaç kendisinden sonra mirasın bu kişiler arasında paylaştırılmasını istediğini dile getirmiş.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
3: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreş Paşa Mahallesi, Palmiye Kafe Arkası, Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkı felek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide, pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
6: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: İlaç gibi radyo.
9: Sultan Efendi.

A milli futbol takımı Fransa ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. A yıldızlıların kampının ilk gününde bazı oyuncularının sağlık durumları teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından takip edilmiş değerli dinleyenler. Orkun Kökçü biliyorsunuz ki bir ayak parmağındaki bir rahatsızlık vardı. Antrenmanlarda genelde dinlendirilmiş hatırlatalım. 3 futbolcunun da tedavisine başlanmış. Yunus Akgün, Şen Gezer ve Deniz Gül hafif sakatlıkları bulunuyor bunların da. A yıldızlı ekip Fransa ve İtalya karşılaşması öncelerinde hazırlıklarını sürdürmeye de devam ediyormuş. İki zorlu mücadele bekliyor bizleri ama umarım galibiyetle sonuçlanır diyelim. Senin...

0: Del Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreşpaşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
4: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan...

0: bilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden...

0: yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
3: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.

Günün en sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu 15 Eylül'de zorlanma tespit edilmesinin ardından Inter'in Udinese maçının kadrosundan çıkarılmıştı biliyorsunuz ki. Sakatlığın ciddiyeti netleşince de teknik direktör Montella da 25 Eylül'de Fransa ve 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi A grubu maçları için açıkladığı 29 kişilik kadroya Çalhanoğlu'nu dahil etmemiş. Kenan Yıldız ve Mert Müldür de aynı gerekçeyle yine kadro dışı bırakılan isimler arasında. Kaptan sahalardan uzak kalacağı bu dönemde performansını genç yıldıza emanet etmeyi tercih etmiş. Kim genç yıldız? Tabii ki Arda Güler'den bahsediyoruz. Muhteşem bir jest gerçekten. 10 numaralı forma artık Arda Güler'in sırtında. Madrid'in genç yıldızı daha önce 8 numarayla oynadığı milli maçlarda bu kez 10 numarayla sahaya çıkıyor.

Günün sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Süper Lig'de bir araya gidiliyor biliyorsunuz ki milli takım arası. Euro Club indeksi diye bir şey var değerli dinleyenler. Bu indeks tahmini şampiyonları açıklıyor. Yine Türkiye Ligi ile de ilgili, Süper Lig'le de ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuşlar. Avrupa Liglerindeki takımların performansları ve transferleri de yine analiz ediyor bu web sitesi. 2026-2027 sezonuna ilişkin site Galatasaray'ın son 4 sezonda olduğu gibi bu sezonda yine şampiyonluğa ulaşacağını öngörüyor. Sezonu 79 puanla zirvede tamamlayacağı ve şampiyonluk ihtimalinin %52,7 olduğunu söylüyor. Yine Euroclub Index'in tahmininde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alması beklenirken Sarı Lacivertlerin 75 puanla şampiyonluk ihtimalinin ise 25,6 olduğu açıklanırken Beşiktaş'ın 71 puan alması, Trabzonspor'un ise 63 puanla 4. sırada sezonu tamamlayacağı öngörülüyor. Şu an lider konumda yer alan Amedspor'un ise şampiyon olma ihtimalini %0,1 olarak gösteriyor bu meşhur site. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Günün Güzel Şarkıları Festivali her zaman olduğu gibi sizlerle buluşmaya devam ediyor. Türk baklavası bir ABD'li girişimcinin hayatını değiştirmiş değerli dinleyenler. Türk baklavasıyla hayatı bambaşka bir noktaya geliyor Jakob Komarov'un. Bir iddia üzerine başlayan baklava satışıyla kısa sürede kendi markasına dönüşen Komarov bugün New York ve Kaliforniya'da sokaklarda elinde baklava teklisiyle baklava satışı yapıyor efendim. 3 dilimini $10'dan, 7 dilimi ise $20'dan satıyormuş Jakob. Gaziantep'ten tedarik ettiği baklavalarla aylık 1 milyon liranın üzerinde satış gerçekleştirdiğini belirten genç girişimci yaşadıklarını Amerikan rüyası olarak tanımlıyor.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kiliste geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79 Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı.
7: Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta, 0532-276-4185. Uğur Usta, 0532-440-5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası lezzet diyarı.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543-773-8213 0541-280-3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. Bir kez daha günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. İyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de muhteşem bir gün dileyelim. Artık yağışlar yavaş yavaş başlıyor ve ani yağışlar özellikle epey bir ürkütücü değil mi? Nedir ani yağışlar efendim? Günlük gülistanlık bir günde, güneşli bir günde dışarıya çıkıyorsunuz ama bir anda hazırlıksız yağmura yakalandığınız dönemler başladı artık. Özellikle ayakkabı, saç ve kıyafetler açısından can sıkıcı sonuçlar doğurabiliyor biliyorsunuz ki. Bu aniden bastıran yağmurlar ıslanan eşyaları daha hızlı toparlamak ve günün geri kalanını kurtarmak gerçekten önemli. Yağmura yakalandığımız bu günlerde olabildiğince tabii ki yağmura dayanıklı, çok da tabii ki bizi darlamayacak o botlarla dışarıya çıkmayalım ama spor ayakkabılar da var mesela, bu su geçirmeyen, onları tercih etmekte fayda var bu aralar. Çünkü her bölgede aniden bir yağmur yağışıyla karşılaşabiliriz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
2: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkı felek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendi.

Hanımlar beyler, hafta ortasında festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Günün sevilen şarkılarına eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha. Yurt genelinde yine yağışların etkili olduğu bir günü geride bırakıyoruz ve cuma gününe kadar yurdun çeşitli noktalarında ara ara yağışlar etkili olacak, ancak hafta sonu itibariyle yağışlar şiddetini de azaltıyor. Hatırlatmış olalım, çok böyle etkili yağışlarla karşı karşıya kalmayacağız. Hafta sonuna doğru halen kıyı kesimlerde denize de girilebilir. Mersin, Adana, Antalya, Hatay, o civarda hava sıcaklıkları 29-30-33 derece arasında seyrederken, yine İzmir, Muğla civarında da 30-28 derece gibi hava sıcaklıkları ölçülecek, hatırlatmış olalım. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, festivalde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha. Eski telefonlar artık çöp olmayacak efendim. İçindeki altını çıkarmanın yeni bir yolu bulunmuş. Elektronik atıklardan değerli metallerin geri kazanılmasında yeni bir dönem başlayabilir. ABD'de bir üniversitedeki araştırmacılar elektrik kullanarak altın gibi değerli metallerin atıklardan ayrıştırılmasını sağlayan yeni bir molekül geliştirmiş efendim. Artık cihazlarda bulunan altın, gümüş ve çeşitli kritik metallerin yeniden kazanılması ise genellikle yüksek miktarda kimyasal madde kullanılmasını gerektiriyordu. Ancak bu soruna bir çözüm olabilirmiş bu elektrikli ayrışma. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biz keyifli şarkılardan vazgeçmeyelim.

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 23 Eylül 2026 Çarşamba gününde 120 dakikaya yakın keyifli şarkılarla sizlerle birlikteydik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden efendim, haftanın 4. gününde keyifli anları sizlerle geride bırakabilmek adına her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın.
1: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
2: Meşki âlâ başlıyor.
3: Meşki âlâ.
1: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki Âlâ başlıyor.
3: Meşki Âlâ.

söyledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar.

Herkese merhaba. Takvimler 23. Ay 23 bile diyemedim. Daha program yeni başlıyor yahu. Durun düzeltiyorum. Canlarım merhaba. Merhaba. Takvimler 23 Eylül çarşamba gününü gösteriyor. Bugün de 2 dakika kısalacak günümüz ve artık hava daha erken kararacak. Şimdi 23 Eylül günündeyiz. Pazartesi gününden bu yana öyle 8 dakika kısaldı günler. O kadar hızlı kısalıyor ki birdenbire kışın geliyor olması da bundan belki. Peki, şimdi gaflet uykusundan uyanır gibi sevdiğimiz isteklerle Meşki Ala'ya haftanın en ortasında başlıyoruz. Katılaşan kalplerimizi sevgiyle yumuşatabilmek için Meşki Ala'da hem çok sevdiğimiz hem de sevdiklerimizin en sevdiği istekleri, eserleri dinlemeye devam edeceğiz ve gönül mesafelerini iyice kısaltacağız. Meşki Ala başlıyor. Hoş geldiniz gönlüme de, gönüllerin radyosuna da hoş geldiniz.

özellikle böyle büyük harflerle söylemek istedim. Yılın 39. haftasında 266. günündeyiz ve tabii ki bugün size bahsetmek istediğim iki farklı konu var. Aşk her daim de sevgi, beden sağlığı, güzel sözler, şiirler, kıssalar, ama bugün özellikle yani teknolojinin gelişmesiyle birlikte ölçeği biraz büyüterek dünyaya bakacağız ve lüks sığınaklardan bahsedeceğim size. Bir de günün tarihi olduğu için Yavuz Sultan Selim Han'ı birazcık hatırlayacağız canlar, ama onun haricinde meşke âlâ bildiğiniz gibi. Ben de öyle. Ben de bildiğiniz gibiyim işte ve program devam ediyor.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen.

O kadar güzel istekler var ki ve bu isteklerin sahibi olan o kadar güzel gönül dostlarım var ki çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Ve şimdi yine çok güzel bir aşk şarkısı var. Aslında şöyle bir düşündüğümde Eylül ayında mevsim sonbahara doğru giderken dinlediğimiz şarkıların büyük çoğunluğu hep aşk şarkısı. Tabii bazen böyle aşk şarkılarına uygun duygularla konuşmak da hoşumuza gidiyor değil mi? Eskiler, canlar. Bir yüreği mesken belli, gayrısına misafir ol dermiş. Canandan uzak kimseyi canı eylemedik. Serden geçerek sırrı ayan eylemedik diyelim ve programımıza devam edelim. Ama şu sözü bir daha söyleyeyim, öyle geçeyim esere. Eskiler, bir yüreği mesken belli, gayrısına misafir ol dermiş ve bu eskilerde atalar da bilge atalar da hep doğrusu.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i âlâ bu frekansta.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
2: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta, 0532 276 4185, Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
3: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
0: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
3: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
6: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
0: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri, sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres: kilismeda.mtsk.
7: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite Arkası, Emek Sitesi Karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587. Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
8: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm, sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için
9: 0546 589 58 78 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreşpaşa Mahallesi Palmiye Kafe Arkası Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek.
10: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
11: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
12: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
11: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
12: 0533 151 86 62.
11: Adres Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
0: İlaç gibi radyo. Sultan Efendim.

0: Dil sustuğunda, göz ağladığında kalbin vebali ağır gelir insana üzen. Aslında üzdüğü kadar üzülür. Anlar anlamaz bilemeyiz ama yaptığı yanına kâr kalmaz. Neye geç kaldıysam unuttum gitti. Bir bilet daha aldım yeni güne ve dedim ki yine yeniden. Ne kadar mühim değil mi? Yani birisini sevebiliriz, birisine çok değer verebiliriz. O gerçekten bizim hayatımızın odak noktasında olabilir ve onun da bizi sevdiğine inanabiliriz ama hatta amma ve lakin. Ben senin canın istediğinde gelip umutlandıracağın, canın sıkıldığında gidip yarım bırakıp duygularıyla oynayacağın biri değilim mesajını hayatımızın odağında, merkezinde olan kişi bile bilmeli diye düşünmekteyim ben canlar.
1: Gittin. Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Bir gün beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını, benim için artık çok gecikildiğini anladım.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan...

0: ulaşabilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
3: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
5: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
6: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
7: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 7878.
3: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. İlaç gibi radyo.
8: Sultan Efendi.

En güzel aşk şarkılarıyla da devam edeceğiz tabii. Çünkü burası Meşki Ala. Burası hayat yolunu birlikte yürüdüğümüz, anlardan geçip anı biriktirdiğimiz ve güzellikleri paylaşarak çoğalttığımız bir alem. Her birimiz bir alemiz aslında, değil mi? Evet, şimdi psikolojiye birazcık kulak verelim. Çünkü bu hafta hem beden sağlığımızı hem psikolojik sağlığımızı yeniden yapılandırmak için birbirimize belli hatırlatmalarda bulunuyoruz. İşte bu noktada psikoloji diyor ki, sana acı veren şey her neyse ya da nelerse onları takip etmeyi, onları elinden gevşetmeyi ve bırakmayı başarabildiğinde seni mutlu edecek olanların hayatına girmesine izin vermiş olursun. Kısa ve net, anlaşılır ve yalın. Sözü uzatmadan o zaman istek başlasın.

Şimdi ben bir şey söyleyeceğim size canlar. Bugün gönderdiğiniz mesajlara bakarak da söylüyorum aslında bunları. Eğer siz iş yerinde, okulda, evde, özel ilişkinizde, yer hiç fark etmiyor. İlişkinin türü hiç fark etmiyor ama şu önemli, bakın, eğer siz elinizden gelenin fazlasını yaptığınızda hala hak ettiğiniz değeri görmüyorsanız, üzgünüm ama o zaman elveda demenin vakti gelmiştir. Elvedalar çok yok hayatımızda ama bazen gerekli. Çünkü yoruyor. Bazen o ilişki yoruyor insanı ve kangren olan bacağın çözümü onu kesip atmaktır. Yoksa o hastalık, zehir bütün vücuda yayılır. Yoruyor. İlişkiler bizi yoruyor ve insan hayatı ilişkiler üzerine kuruluyor ama biz aşkı yaşamaktan değil, bize yaşatılanlardan yoruluyoruz. Yaşayamadıklarımızdan yoruluyoruz. İnsanlardan, beklemekten, hayal kırıklıklarından yoruluyoruz. Hatta bazen öyle geliyor ki ağlamaktan bile yoruluyoruz, değil mi? O yüzden elveda demek gerekiyorsa demeli. Cengiz Kurtoğlu'nun böyle bir şarkısı vardı. Adını şimdi hatırlayamıyorum ama hemen bulacağım ve dinleteceğim size onu. Başlasın eser.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözün Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
6: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi Arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
8: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
4: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: İlaç Gibi Radyo
8: Sultan Efendi.

aşk var, ayrılık var, gam, keder var. Hayatımızın içinde olan her şey programımızda da var ama hiçbirimiz teknolojiden uzak duramadığımız için şimdi lüks sığınaklarla teknoloji dünyasının içine bir giriş yapıyoruz. Dünya yeni bir savaşa doğru adım adım yaklaşırken artan gerilimler ve yaklaşan doğal afetler tehdidi sebebiyle büyük zenginler canlarım pek çok özelliklere sahip sığınaklar inşa etmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. İçlerinde ne ararsam var. Böyle filmler de var. İzlediyseniz ne demek istediğimi daha kolay tahayyül edebilirsiniz. Metrelerce yerin altında büyük, küçük, barınak ve sığınaklar yapılıyor. Kıyamet günü sığınağı da denilen bu alanlarda akla gelebilecek her türlü konforla donatılmış yeraltı kaçış yolları da dahil büyük yatırımlar yapılıyor. Son teknolojiyle yapılan bu zengin yaşama alanları ve sığınaklar lüks hayata göre de ayarlanıyor. Su, hava, elektrik ve gıda depoları gibi tesislerin yanı sıra bazılarında jacuzzili, çift lavabolu ve yağmur duşlu tuvaletlere sahip yeraltı sığınak, mutfak salon, yemek ve yatak odaları, yüzme havuzu, bahçe, sinema, kütüphane, bilardo salonu, konferans ve iletişim odaları, spor salonları ve revir gibi akla gelebilecek birçok tesis ve bölümler bulunuyor. Sadece bilginiz olsun diye paylaştım. Yorumsuz.

0: duyguların başladığı yer. Meşki Âlâ.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesör

0: yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim: 0542 394 6426.
1: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
3: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Sultan Efendi.

0: derin tonu, arabeskin, alası, meşki ala devam ediyor.
1: Şarkılar güzel yahu, kalbe dokunan şarkılar bunlar. Ay ay. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan yine harika bir istekle buluşturacağım sizleri. Ben sadece şunu isteyeceğim sizlerden. Lütfen kalp kapılarınızı açın. Siz kalp kapılarınızı açtığınızda sevgi girecek, o kalbe yerleşecek bir yer bulur elbette. Çünkü bu şarkı öyle bir şarkı ki bize sevgiyi her dinlediğimizde yeniden anlatıyor, yeniden tattırıyor, yeniden hissettiriyor. Buyursunlar aşkla ve sevgiyle.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan...

0: bilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
3: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2. Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su, Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son, kaliteli suya merhaba.
4: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
5: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet'se fark eder.
0: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, Sultanburma, Hasır, Dilber Dudağı ve Havuç Dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. İlaç Kili Radyo Sultan Efendi.

İçinde insana ve topluma dair her şey olan Meşke Âlâ devam ediyor. Ben Hatice Duyar, huzurunuzdayım ve programımızın şu dakikalarında Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerini birazcık anacağız. Yavuz Sultan Selim Han, 1516'da çıktığı Doğu Seferi'nden 1518'de İstanbul'a dönmüştür. Selim Han bu zaferden sonra kendisini karşılamak için yapılacak gösteriden kaçarak bir gece Boğaz'dan sessizce Topkapı Sarayı'na geçivermiştir. Yavuz Sultan Selim Han, 2 yıl süren bu seferde ordusunun başında Lübnan, Suriye, Filistin, Irak, Mısır, Yemen, Bingazi, Cezayir ve Arabistan'ı Osmanlı Devleti'ne kazandırmıştır. Yakalandığı şirpençe hastalığından 2 ay hasta yatıp 22 Eylül 1520 tarihinde vefat etmiştir. Ruhu şad olsun diyelim.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: İlaç Gibi Radyo
2: Sultan Efendi.

Aldığı nefesin sayısını bildiğin insan sana gülümsediği gibi başkalarına da gülümseyebiliyorsa, bu onun gönlünün ne kadar zengin olduğunu gösterir. Birini gülümsetmek, birinin sizi gülümsetmesi değerlidir. Bunu söylemeye çalışıyorum vesselam. Ama bir de bizi üzenler var ya, ah ah, o üzenler, incitenler. Hayatımızdaki yerini yeniden gözden geçirmeliyiz o kişinin. Bize yaşattıklarını, acılar mı daha çok, mutluluklar mı? Ölçüp biçip tartmalıyız. Evet, aşk hesap kitap işi değil diyorum ama bazı durumlarda yaşadıklarımızı yorumlamak ve analiz etmek yarınlarımızı daha sağlıklı görebilmek için gerekir. Mesela sizi gerçekten seven merak eder, zaman ayırır, ihtiyaçlarınızı sorar, sahiplenir, şefkatle yaklaşır, sabırla dinler, seninle gelecek planları yapar. İşte bir gözden geçirin. Gözden geçirin bakalım bunları ve ben bu İsteğin ardından size yine bu sevenler, sevilenler güruhuyla ilgili bir iki cümle kurmak isterim.

0: Kelimelerin bittiği yerde Meşki Ala başlar. Hatice Duyar'ın sunduğu Meşki Ala devam ediyor.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis, Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle. Yatırımın mucidi, Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79 Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
1: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
6: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: İlaç gibi radyo.
9: Sultan Efendim.

Şu eskiler ne güzel söylemişler sözüne vurgunu. Bayılıyorum. Gerçekten de öyle. Çünkü ne söyleseler doğru, ne söyleseler güzel. Kadın kocası fakirken, ay söylemedim mi o fakir kelimesini ben? Tekrar ediyorum. Kadın kocası fakirken, adam karısı hastayken, kardeş miras bölünürken, arkadaş sıkıntı anında, akraba bela anında belli olur diyor ve yorum yapmadan isteğe geçiyorum. Bugün çarşamba.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Alplerin sevgi şehri burası ve birlikteyiz. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Böyle kendine değer veren, kendini önemseyen insanlarla alakalı birazcık konuşalım istiyorum. Böyle kendine değer veren insanlar çoğunlukla yalnızdır. Telefondan gelen mesajlar da var. Kısalım telefonun sesini bu arada. Canlar, böyle kendine değer veren, kendini seven, kendini önemseyen insanlar genelde yalnızdır. Neden acaba diyor değil mi insan? Çizgisi sabittir. Yaranmak uğruna birilerine o çizgisinden sapmaz. Yapmacık değildir, her yerde kendisi gibidir, maskeler takmaz. Esnek, gevşek değildir, kişiliği nettir. Kişiden kişiye göre bu kalemun gibi renk değiştirip şekillenmez. Nettir, dürüsttür, yüreklidir ve karakteri de sabittir. Diliyle içi birdir, sözüyle özü birdir, yüzüyle kalbi birdir. Ama herkese aynı değildir. Herkese hak ettiği gibi davranmayı bilir. Ayrıca kimsenin oyuncağı olmaz. Bir de bu yalnızlığı seven, kendine değer veren insanların en önemli özelliklerinden biri, onlar menfaat gereği samimiyet kurmaz. Ben söyledim, siz hayatınızdaki insanları bir düşünün, check edin, ondan sonra gerekeni yaparsınız zaten. Söyleyeceklerim de bitmedi ama gideyim. Çünkü program saatinin sonuna geldik. Yarın yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
4: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 332 66 36 Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
3: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
4: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözün Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779 Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
5: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yeriniz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
4: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
5: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası Emek Sitesi karşısı Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
3: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
4: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
7: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
8: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
9: Sultan Efendi.

kaynana kazan kapağı, oğlu şeker topağı, kaynanayı sorarsan yedi mahallen.

0: Güzel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8.000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
5: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
5: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 66 56. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan

Sevgili Arif Ceylan'ın çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Bugün açılış çalışmamız olarak Alemin En Kırarı'ndaydı. Gönüllerin Sultanı Alemin En Kırarı Radyosu'ndan, radyonuz Radyo Sultan'dan akşamın en güzel saatlerinden sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Geceniz güzel olsun, hayırlı akşamlarınız olsun diyelim. Her zaman olduğu gibi saatler 22'ye kadar gönlünüzden de gönlümüzden geçen en güzel ve en güzel yorumları eşliğinde Gönüllerin Sultanı'nın 2 saatlik zaman dilimi içerisinde yine birbirinden güzel, birbirinden özel yorumları eşliğinde tabii ki ne sizlerin istekleri, ekleri doğrultusunda paylaşmaya devam edeceğiz. Tam kanal 106'da değilim öncesinde. Akşamın en güzel saatlerinde açık olan esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Mesaide olan emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek, seyranla bizi takip eden tüm dostlarımıza kazasız belasız hayırlı akşamlar temennisiyle gönlümüzden geçen en güzel yorumları göndermiş olalım. 348 alan koduyla 813-9790 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından bu güzel yayınlara ortak olabiliyorsunuz. Mesajlarınızı, isteklerinizi daha ki saatler 22'ye kadar bana ulaştırmaya başlayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun.

Ne güzel bir şarkı değil mi? Sevgili Ali Ergün'ün çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi aslında. Bu şarkıları kolay kolay radyolarda duyamazsınız. Öncesinde onu hatırlatmış olalım. Sevgili bizim bir kaptanımız vardı. 079 Mehmet. Onun arşivinde aslında bu şarkılar. Eski ve çok eski arabesk şarkılar. 80'li yılların 90'lı

sevgili kaptana da selamlarımızı gönderelim. İstanbul'da kulaklarını çınlatalım buradan. Onun tüm sevenlerine hitaben de özellikle armağanımız olsun öyleyse. Nerelerde dinleniyoruz, nerelerde dinletiliyoruz bilmiyorum ama bizler akşamın en güzel saatlerinde yine 106'dayız. Yine paylaşmaya, yine dinlemeye, yine dinletmeye devam ediyoruz. Bu arada mesajlarımız var, eyvallah, göndereceğim. Şehrimizin değerli kıymetli güzel esnaflarından özellikle kasap Hayri Ustam değerlisidir, şehrimizin kıymetlisidir aynı zamanda. Değişmeyen adreste de yıllardır. Hizmetin lezzetinin en güzelini sizlere sunmaya devam ediyor. Özellikle kasap Hayri Ustam'a da selamlarımızı gönderelim. Geceye dair en güzel yorumları öncesinde armağanımız olsun.

0: Sevgili Aydın Kara, sevgili Aydın kardeşime de selamlarımızı gönderirim. O da şu anda bizleri seyrehani takip ediyor. Mesajlarımız var. Mesajlarımızı paylaşacağız, dinleyeceğiz, dinleteceğiz ama daha yeni başladık yayınımıza. Şöyle güzel bir eser, güzel bir çalışmayla gecemize devam edelim öyleyse.
1: Hiçbir şey yolunda gitmez, derdim çoktur benden.
0: Son zamanlar dilime çok dolanan o güzel

Sen de yerden yaralısın. Alemin en kralında bir güzel. Özellikle Bülent Sertaş yorumu Alemin en kralındaydı. Eyvallah, gönderelim. Gelen mesajlarımız var. Bir kez daha söyleyelim. 348 alan koduyla 813-9790 Sabidat numaramızın WhatsApp'ından mesajlarınızı bizlere saatler ta ki 22'ye kadar bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Yine internet üzerinden bizleri takip eden tüm gönül dostlarımıza da göndermiş olalım gönlümüzden geçen en kral yorumları. KilisSultanRadyo.com üzerinden de dünyanın her tarafından şehrin vazgeçilmez tek radyosunu dinleyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun diyelim. Merhabalar, Hatay Antakya'dan Karaca. Yürek yaram, canımdan çok sevdiğim eşim Halil Ebeme İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum demişler. Tekirdağ'dan Gizem'den özellikle Nihat İkiz'e özlem ve hasret demişler. Bir şarkı istiyoruz. Ben Deniz Dursun, sevdiğim dostlarım Selver Bingöl'e, Feride Keser'e, Melek Savran, Kiraz Alkurt'a bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesaj. Şerbetçi Muhammed, Şerbetçi Erhan, Hamit ve tüm dostlar için bir şarkı gönderirmişsiniz demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Eşim Remzi Dağlı'ya, onu çok seviyorum, çok özledim diye gelen bir mesaj. Bodrum'dan Özlem, sıradaki şarkı İpek Poyraz, Hatice Alioğlu, Hatice Bayır, Hatice Yıldız, Zuhur Gürkan ve İpek Koşar için istiyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Abim Ömer Ahmet Bağlar kardeşlerime bir şarkı gönderir misiniz demişler. Armağanımız olsun öyleyse.

0: 106'dayız. Bir kez daha söyleyelim, 348 alan koduyla 813-9090 sabit hattımızın WhatsApp'ından bir tane mesaj atmak şartıyla gönderin mesajınızı, paylaşıyoruz sevdiklerinize, sesinizi ulaştırmaya, mesajınızı ulaştırmaya devam ediyoruz. 106'dayız. 20.36 Alemin Sultan'da saatlerimiz. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda paylaşmaya devam ediyoruz. O güzel eserlerden bir tanesi Gönüllerin Sultanı'nda olsun öyleyse. Sevgili Serkan Aygün, Akdeniz Balıkçılık, şu anda sesin geliyor. Dinliyor musun bizi?
1: Evet abi,
0: selamlar. Nerede dinliyorsun şu anda bizi?
1: Abi şu an yola çıkacağım, taze balık yolculuğu.
0: Eyvallah, Rabbim işini gücünü rast getir inşallah.
1: Amin, Allah razı olsun abi, sevgi saygılarla inşallah.
0: Eyvallah. Kampanya var mı? Var mı böyle açılışa, sezon
1: tabii,
0: açılışına?
1: Tabii tabii, yarın sabah özel abim. İnşallah palamudun tanesi sadece 100 TL.
0: Palamudun tanesi sadece 100 TL'den, yarın özel mi?
1: Vallahi yarın, aynen yarın özel. Yarın özel 100 TL, 800 ile 1 kilo arası geliyor her bir abi. Normalde tanesi 200 TL'ydi. 100 TL'ye düşürdük abi yarın özel.
0: Yarın özel Akdeniz balıkçılığı, herkesi bekliyoruz o zaman değil mi?
1: Taze balık yemeğe tüm kilise halkını, müşterilerimizi bekliyoruz.
0: Eyvallah, selam olsun, Rabbim işini gücünü rast getirsin Serkan.
1: Allah razı olsun inşallah, cemil cümlesin abi.
0: Eyvallah, gecen güzel olsun, hayırlı yolculukların olsun.
1: Teşekkürler, hayırlı akşamlar dilerim herkese, tüm dinleyicilerimize. Eyvallah. Müşterilerimize, kilise halkına.
0: Eyvallah, selam olsun. Akdeniz balıkçılıkta yarın özel. Palamudun tanesi sadece 100 TL'den. Sizlerin hizmetine sunuluyor, haberiniz olsun.

0: yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
0: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
3: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
0: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.

Devam edelim. Sevgili Adana'nın Ayhan'ın da o güzel yorumlarından bir tanesi. Eyvallah göndermiş, armağan etmiş olalım öyleyse. Bakalım hemen şöyle, eyvallah, gelen mesajlarımız var, isteklerimiz var, eklerimiz var. Daha koskoca tam bir saatimiz var. Gönüllerin sultanındayız efendim. Bakalım hemen şöyle, eyvallah, gönderelim, paylaşalım. Paylaşmaya da devam edelim öyleyse. Gelen mesajlarımızı hemen aktaralım. Sevgili Yorgun Saatler, selam olsun. Yorgun da sağ olsun, var olsun. Biz yayınlara yetişemediğimiz günlerde de kendine az o güzel sohbetiyle, sesiyle, kendine az o güzel formatıyla da gece yayınlarında renk katmaya devam ediyor.

Eyvallah, gönderelim. Sevgili yorgun saatler sevenler için de geceye dair en güzel yorumlarımız, armağanımız olsun öyleyse. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hatay Altınöz'den yazıyorum ben, Fatoş Çakıcıoğlu. Canım eşim Mehmet Çakıcıoğlu için demişler, bir şarkı istiyorum. Selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Fuat Çapin, amcam Ökeş Çapin'e, kardeşlerim Ahmet Çapin, Mustafa, Fuat Şanverdi, Çıtaya, Yusuf Kanlı'a demişler.

İyi akşamlar, iyi yayınlar. Uygar Doğanay'dan bir şarkı istiyorum. Bir haftadan beri yazıyorum demişler. Eyvallah. Selamlar olsun Sultan Radyo. Bakalım. Özellikle Aslan eşime demişler. Bir şarkı istiyorum demişler. Gönderirim öyleyse, armağanımız olsun. Gizem'den Nihat İkiz'e bir şarkı gönderir misiniz demişler. Armağanımız olsun. Emre Ayoğlu'ndan Çıtay'a bir şarkı istiyoruz demişler. Göndermiş, armağan etmiş olalım. Bakalım, mesajlarımızı aktarmaya devam edelim. Şöyle bir tane mesaj gönderin lütfen. Sizlerden bir ricam var. Bir tane mesaj gönderin. Sırasından da bütün mesajlarımızı okumadan da yayını kapatmıyoruz zaten. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Gülistan. Canım annem Hamide Aslan ve Diyarbakırlı Miço'ya demişler. Aslı kardeşime bir şarkı istiyoruz. Antakya'dan Karaca, eşim Halil'e, kardeşlerim Ali İncecik, Emre Tekgöz, abilerim Osman Saldıran, Cevdet ve Hamit Dönmez'e, Kenan Arslan'dan bir şarkı istiyoruz demişler. Elazığ'dan Ayşe Daş, Mustafa Parlak, Orhan Armancı ve Mustafa Parlak için bir şarkı istiyorum. Lütfen yayınlar mısınız demişler. Sıradaki şarkımızı gönderelim. Armağanımız olsun. İpek Aslan, Hatice Yıldız, İpek Koşar, Işıl Yılmazoğlu, Eda Yılmazoğlu doğum günü şarkısını istiyoruz demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Eşim Sarı Kemal ve Mehmet Kosovalı, Adem oğulları Sercan Cömert, Ferit Parlak, Cihan Bozkurt, Ömer Öcan için demişler.

şehrimizin kıymetlisi değerli bir ağabeyim, değerli bir büyüğüm. Özellikle kıymetlimizdir o bizim her zaman her yerde de isminin geçtiği yerde gururla söylediğim değerli bir ağabeyimdir aynı zamanda. Ufuk Plaza'nın değerli patronu özellikle Zekeriya amcamız da rahmet ve saygıyla anmış olalım şehrimizin değerli güzel insanları arasındadır. Ara ara da sosyal medyada rahmet gönderiyoruz. Efendim kiliste özellikle kilisenin en çok sevdiğim yanlarından biri böyle güzel insanlarla güzel muhabbetlikler, güzel dostluklar kurdukları zaman da bir nebze de olsa yani güzel sohbetler, güzel insanlar kazandırmak, tanımak insana gurur veriyor. İyi ki tanıdığım dediğim değerli güzel insanlardan bir tanesidir sevgili Bilgin abim. Selam olsun diyelim Bilgin Cırnavuk için özellikle. Onu sevmeyen yoktur onun. O güzel gönlünü hitaben tüm sevenler için özellikle armağanım olsun. Her şey gönlünce olsun değerli abim. Yüreğine sağlık, selamlar olsun. Oturduk, seni dinliyoruz. Teşekkürler demişler. Özellikle tüm ekibine, Ufuk Plaza'nın tüm ekibine de selamlarımızı gönderelim. Geceniz güzel olsun abi. Özellikle en güzel eserlerim. Özellikle ama özellikle armağanım olsun. Devam edelim. 106'dayız. Sağlam et pazarı değerli dayım. Tavacı Acusta'yı da unutmayalım bu arada. O da şu anda bizi takip ediyor. Tavacı Acusta değerli müşteriler için armağanımız olsun öyleyse.

0: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamımız sizleri bekliyor. Beğendiğiniz taze balıkları dilediğiniz şekilde pişirtebilir, sıcak ve lezzetli bir şekilde afiyetle tüketebilir, evlerinize ve iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
6: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres: Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon: 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
7: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon: 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon: 0348 813 5055.
8: 0534 862 9328. En iyiler.

0: Sevgili, özellikle o güzel eserlerden bir tanesi, sevgili Müslüm Baba'nın o güzel eserde özellikle Sabri Baba'ya selam olsun diyelim. Kasap Sabri Usta, Sabri Baba'ya selamlar olsun. Ercan Şef ve Sayın Müdürümüz Aslanım'a. Baba Müslüm'den bir şarkı istediler, özellikle selam olsun, armağanımız olsun öyleyse. Selamlarımızı göndermiş olalım öyleyse. Sevgili Yorgun geldi. Yorgun'la biraz sohbet edelim abi ya. Şöyle uzun zamandan beri Yorgun da sağ olsun. Az önce Yorgun, yani vebalın kalmasın. Özellikle sesimiz geliyor mu? Bir dakika abi. Abi şöyle bir ayarlayalım. Ses alabilir miyiz Yorgun? Dakika abi.
1: Biraz rahatsızım, belki ondandır.
0: Yok, şu anda geldi sesin. Yorgun hoş geldin. Az önce kulağını çınlattım, haberin olsun.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Radyo geliyordu. Yorgun sağ olsun, var olsun. Biz gelmediğimiz zaman yerimizi aratmıyor. Böyle gece yayınlarında vazgeçilmez oldu. Yorgun, gelen mesajların hepsi Yorgun diye geliyor. Şöyle bir yanıma bir oturur musun? Ya ne yapalım da bir mesaj ok abi ya. Şöyle bir gelen mesaja şöyle bir kuralım. Özellikle şöyle bir yan tarafıma alayım seni Yorgun.
1: Şöyle tamam, hemen şöyle bakalım. Şey, Mesut var şu anda, takip ediyor. Kızı Ahsen'le. Küçük bir dinleyicimiz bizim o. Evet. Ahsen takip ediyor. Hemen bakalım, şu o zaman geçelim.
0: Evet, gel abi. Gel abi şöyle bir.

0: Yorgun, yorgun saatler. Yorgun, senin neden yorgun diyorlar yorgun?
1: Vallahi bilmiyorum ki. Bundan kaç sene önce radyoya yeni başladığımızda yorgun olarak kaldık. Öyle de devam ettik etti.
0: Şöyle bir mesajları okuyalım öyleyse
1: hemen
0: abi.
1: Hemen bakalım mesajlara. Mesajlar çok yoğunlukta.
0: Evet, hepsini okuyalım abi.
1: Hemen okuyalım. İyi yayınlar demiş Alem Duran. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım eşim Şerbetçi Erhan Topalkara'ya gelsin demişler. Bakalım şöyle hemen mesajlara. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim Derviş İnal için gelsin demiş. Doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun canım kocacığım demiş. Gönderdik hemen bakalım. Hatay'a selamlarımızı göndereceğiz. Hatay Altınözü'nden yazıyorum demiş. Sıradaki parçayı babam Mehmet Çakıcıoğlu'na gelsin. Ayrıyeten bakalım ayrıyeten kime gelsin demiş. Hemen şöyle bakacağız. Ali Tiryaki amcama ve Nalbat Ahmet amcama gelsin demiş. Hemen okuyalım mesajları. Mesajlar yoğunlukta, göstermiş olduğunuz yoğun ilgi var tabii ki Radyo Sultan'a. Alem Duran demiş. Amca Mökkeş Çapin için ve değerli kardeşlerim Fuat Şanverdi ve Ahmet Çapin için gelsin demiş. Özellikle göndermiş olduk. Merve bizleri İstanbul'da takip ediyor. Bağcılar'da sıradaki parçayı kayınım Ömer Dalmış'a armağan ediyorum demiş. İstanbul Bağcılar'a selamlarımızı gönderdik. Nasıl havalar İstanbul'da bugün? Sanırım yağışlı bir hava vardı. İstanbul'da havalar artık kışa doğru gidiyor değil mi? Göndermiş olalım İstanbul'a selamlarımızı ilettik. Son mesajımızı okuyalım. Daha sonrasında bakalım şöyle hemen. İyi akşamlar demiş Alem Duran. Zübeyde Gezginci canından çok sevdiğim ablam için demiş. Gönderdik.

0: Evet, bakalım şimdi Haydar, Vakıf Haydar'a, Efe Haydar'a Vakıf Haydar'a demişler, gönderdik. Ondan sonra hemen şöyle bakalım. Yine İstanbul Bağcılar'a selamlarımızı gönderdik. Abdullah Dalmış ve Özkan Karaoğlan demişler. Göndermiş olduk. Teşekkürler diye bir mesaj var. Eyvallah, gönderelim o zaman. Sevgili Bilgin abi, takip ediyor mu bilmiyorum da, sevgili Bilgin abiye selam olsun o zaman. En güzel şarkılar Ufuk Plaza, değerli sahibi sevgili Bilgin abi. Saygılarımızı sunuyoruz.
1: Eyvallah abi. Selam olsun diyelim. Özellikle armağanımız olsun öyleyse. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. 21-22 attık. Alim Sultan'la saatlerimizi yine bir güzel eser, bir güzel çalışmayı dinleyelim. Yorgun'la beraberiz. Devam ediyoruz. Ne zamana kadar?
0: Saatler 22'ye kadar.
1: Saatler 22'ye kadar.

0: Yıllar geçse de yılların eskitemediği en güzel şarkılardan bir tanesi. Bir kez daha Baba Müslüm'ü rahmet ve saygıyla analım. Sevenleri ve hayranlar için özellikle armağanımız olsun. Nerelerde dinleniyoruz? Nerelerde dinletiliyoruz bilmiyorum ama 106'dayız. Akşamın en güzel saatlerindeyiz. Dinlemek için en iyisi olan yılların eskitemediği tek radyodayız. 106.0 Alemin En Kral Radyosu'nda bazen üzülleniyoruz. Bazen dertleşiyoruz. Dertlere derman, hislere tercüman olan en güzel eserleri, en güzel şarkılarımızı da paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada mesajlarımızı ara ara aktarıyoruz ama yine birazdan gelen mesajların tamamını aktarmış olacağım. Son yarım saat içerisindeyiz. Sevgili Yorgun bugün yanımızda. Yorgun'la birlikte akşamın en güzel saatlerinde bakalım Yorgun kimler bizleri dinliyor? Şöyle bir ses verir misin Yorgun? Kimler bizleri takip ediyor şu anda?
1: Özellikle şu anda bizleri araçlarında takip eden

0: Emine, abim Mennan Bozkır. Sevdiği abisi Arap oğlu Hasan Sinci için demişler. Kıvırcık Ali'den bir şarkı istemişler. Hasan Kaya ve tüm arkadaşlarına bir şarkı gönderir misiniz? Dinlemedeyiz demişler. Armağanımız olsun öyleyse. Ümit Güzel, sıradaki parçayı kardeşlerim Ahmetcan Akıllı ve Aydın Arpacı Vakıf Haydar'ı istiyoruz demişler. Var mı yorgun?
1: Yine bakalım hemen şöyle şarkı istemişler ama maalesef hem şarkı zamanımız yok değil mi?
0: Aynen, zaman kısıtlı. Çok
1: Deniz güzel. Toprak'tan bir şarkı istemişler. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın bir tanem demiş. Nida'dan Hüseyin'e, Hüseyin Uğur'a armağan edilmiş, göndermiş olduk o zaman. Gaziantep'e selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılarımızı iletelim Gaziantep'teki tüm arkadaşlarımıza. Selam olsun.
0: Yorgun abi selamlar. Ben Furkan Şahan, değerli abilerim, kardeşlerime Ömer Danmış, Orhan Yürek için demişler. Bir şarkı istiyoruz diye Yorgun'a gelen bir mesaj. Melek Güveoğlu, canım ablalarım döndü. Gül Hatay, Emel Birsel'e bir şarkı istiyoruz demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Coşkun Yolcu, abim Feridun Yolcu için bir şarkı istiyorum. Lütfen çalar mısınız? Çok sevdiğim Karagözlüm oğlum Vakıf'a bir şarkı istiyorum. Dinlemedeyiz demişler. Sevgili Hamit abiye selamlarımızı gönderelim. Sevgili Hamit Mayda'dan da özellikle değerli yeğenleri Furkan Samantaşır, Hüseyin Samantaşır, Alper Polat, Çaycı Hüseyin ve yine çok sevdiği eniştesi Çaycı Ahmet için özellikle onların her zaman yanında olduğunda belirtmek istiyorum demişler. Bir mesajı var, iletmiş, armağan etmiş olalım öyleyse. Çok güzel eserlerden bir tanesini daha dinleyelim, dinletelim öyleyse. Sevgili Kral Ferdi'nin Kral Şarkan'dan sadece bir tanesi.

0: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.
1: Unuttum işte.
0: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

Sevgili Kral Ferdi yorumu ve ardından bir güzel Gülle Abla yorumu ve ardından da Azer Baba ve Yıldız Tilbe'nin unutulmaz eserlerinden bir tanesi Radyo Sultan Unutulmayanlar köşemizden beraberce dinlemiş olduk. Ben müsaadenizi istiyorum değerli dostlar. Son güzel eserlere bakalım hemen şöyle. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Çaycı Ahmet, Hüseyin Furkan, Hüseyin Samantaşır için istiyoruz demişler. Ben Çiğdem, sıradaki parçayı yeğenlerim Furkan ve Hüseyin istiyorum. Her zaman yanınızda canlar diye gelen bir mesaj. Abi iyi akşamlar. En değerli parçalar Hasan Güreççi için istiyoruz demişler. Fatma Suna, Ahmet Çapin'den canım babamız Öke Çapin'e bir şarkı istiyoruz demişler. Reyhanlı'dan yazıyorum. Fuat Çapin, Fuat Şanverdi, Ahmet Çapin, Mustafa Çapin, Yusuf Kanlık, Yusuf Sammara demişler. Bir şarkı gönderir misiniz? Dinlemedeyiz diye gelen bir mesajımız. İyi akşamlar. Ben Pınar. Sıradaki şarkı benden eşim Ahmet'e, kaynım Hüseyin'e, oğlum Hüseyin'e ve Furkan'a. Her zaman yanınızdayım diye gelen bir mesaj. Sıradaki şarkı Bahattin Salihoğlu'ndan, Efe Salihoğlu'ndan Memnun Savaş'a istiyoruz demişler. Gönderelim öyleyse. Biliyorsunuz hem sabah yayınlarında hem akşam yayınlarında gönüllerin sultanı oluyoruz. Yarın da nasip olursa, Rabbim verdiği canı almazsa, dert verip derman aratmazsa, 106 frekanslarında akşamın en güzel saatlerinde, yine sabahın en güzel saatinde yarın inşallah görüşmek ümidiyle, her şeyin en güzeli, en iyisi, en baştan hayırlısı sizlerle olur inşallah. Alimin en kral radyosu, radyonun sultanı dinlemeye, gönüllerin sultanı dinletmeye devam ediyorsunuz. Polat Rentekar, sevgili Ergün abiye, sevgili Murat kardeşime, Polat Rentekar, değerli müşterileri için de özellikle selam olsun. Son güzel eserim armağan olsun.

0: 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan.

Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, Sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?

Hasret çivi çakmış birinin sevdasından dönmek yanmış birinin yüreğisin. Unut onu gitsin.

ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartı

0: Yeni bir baharla yine bir bahar olup düşmek yüreklerinize. Baharı getireni, baharla geleni durup selamlamak. Ve gelen her cemreyi sadık bir dost bilerek dosta tebessüm etmek yüceliğine erişmek.
1: Sevda Sokağı.
0: Ve bilmek dahası yalnız olmadığımızı. Her dem bir şarkının içimize düşürdüğü yankıyı paylaştığımızı. İçimizdeki o karma karışık, karışık olduğu kadar da tatlı ve masum duyguları yine sevdanın sokağında şarkılara döküyoruz.
1: Sevda.

0: Seni sevdiğim zaman.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, güzel ve keyifli bir akşam içerisinden sesleniyoruz. Bu güzel akşam içerisinde Sevda Sokağı programına merhaba dedik. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, dileriz ki yaşadığınız her günün yarını bugünden daha güzel olsun inşallah. Böylesi güzel bir temenniyle beraber Sevda Sokağı programı içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz. Sizlerden de yine aynı güzel temenniler geliyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Akşamımıza yine eşlik etmeye başladınız en güzel sözlerinizle beraber. Şu dakikalarda yine karşımda çok güzel bir eser var. Uzun zamandır Karadeniz türkülerimizden yayınlamıyorduk. Şevval Sam yorumundan güzel bir Karadeniz türküsü paylaşalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Dertli.

Böyle bana meyler dost, geceler düşman. Farklı bir yorumdan paylaştık efendim bu güzel eserimizi. Tarık Tırıl seslendirdi bu güzel çalışmayı. Sevda Sokağı programına bugün de şarkı tavsiyelerinizle aynı zamanda geceye bıraktığınız o güzel sözlerinize ulaşabileceksiniz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Facebook üzerinden Sevda Sokağı radyo programı sayfasını beğenerek bu adres üzerinden mesajlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Muhakkak ki mesajlarınız değerlendirilecektir program dahilinde. Gözümüzden kaçan ayrıntılar varsa da bir sonraki programda yine bu güzel mesajlarınızı ve şarkı tavsiyelerinizi değerlendireceğiz. Bölgenin en güçlü sesinde program birlikteliğimiz yine farklı yorumlardan biriyle devam ediyor. Bu kez Sabahat Akkiraz'ı ağırlayacağız programımızda. Ah Aşk isimli eseriyle bizlerle beraber olacak Sabahat Akkiraz.

0: Kitabının ikinci bölümüne merhaba dedik. Hepiniz bu bölüme hoş geldiniz. Güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Dilerseniz güzel bir Orhan Ölmez eseri paylaşalım. Sonrasında mesajlarınıza yer vermeye devam edelim. Orhan Ölmez, şimdi uzaklardasın diyor.
1: Düşlerim bitmek bilmiyor. Gözlerim

Efendim bugün de yine gece içerisinde en güzel şarkılar kulağınızda oluyor. Bu şarkılar kimi zaman sitem içeriyor, kimi zaman hasretliklerimizi anlatıyor, kimi zaman da sevgimizi dile getiriyor. Ama ne olursa olsun bizler her zaman sevgi ve umut çatısı altında birleşmek istiyoruz. Sevgiyle ilgili çok güzel bir söz var karşımda. Sevgi de güneş gibi ol diyor bu söz ve devam ediyor. Dostluk ve kardeşlikte akar su gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Sevda Sokağı programı En Güzel Eserler'le devam ediyor. Şu dakikalarda gelen bir tavsiye eserimiz var. Bu güzel eserimizi paylaşacağız. 90'lı yıllardan yana tercihini kullanmış sevgili dinleyicimiz, aynı zamanda bu güzel eseri şu dakikalarda bizleri dinleyen tüm sevdalı yüreklere armağan etmiş bu güzel eseri. Bizler de bu güzel Gökhan Kırdar çalışmasını şu dakikalarda bizlere kulak vermekte olan sevgili dinleyicilerimize armağan ediyoruz Sevda Sokağı programından. Yerine sevemem diyecek Gökhan Kırdar.

Sevgili dinleyicilerimiz, geceyi, müziği ve hayata dair pek çok konuyu bir araya getirdiğimiz Sevda Sokağı programı devam ediyor. Yine güzel bir mesajla katılmış sevgili dinleyicimiz ve diyor ki, "Yoruldum. Yollarda yağmurdaki bir serçe kadar yalnız kalmaktan yoruldum. Yanımda hiç arkadaşım olmamasından bıktım. Nereye gideceğimizi, nereden geldiğimizi söyleyecek birinin olmamasından bıktım. İnsanların birbirine kötü davranmasından bıktım. Her gün dünyada hissettiğim ve duyduğum acılardan bıktım. Sanki her an için kafama cam parçaları batıyor. Anlıyor musun? Karanlıktan korkuyorum. Lütfen, lütfen ışıkları kapatmayın."

Sevgili dinleyicilerimiz, devam ediyoruz Sevda Sokağı programına. Hayat her zaman güllük gülistanlık değil, biliyorsunuz. Hayatın içerisinde güzel durumlar da yaşıyoruz. Maalesef kötü anlar da yaşayabiliyoruz. Sevgili dostlarımız her anlarını bizlerle paylaşıyor. Özellikle gecenin bu vaktinde maalesef ki hayat yükünü üzerimize daha fazla bırakıyor. Hem şarkılardan oluyor, hem yaşadıklarımızdan oluyor, hem hatırımıza gelen eski anılar yeniden canlanıyor efendim, iyi ya da kötü. Her ne kadar yük olursa olsun hayat size efendim, her zaman söylüyoruz, yaşamak direnmektir. Sevmek ise güvenmektir. Rabbim herkesin karşısına güvenebileceği insanlar çıkarsın ki yaşamaya biraz daha direnebilelim.

Kalbi müzikle çarpan herkese aşkla sesleniyoruz ve en güzel aşk şarkılarıyla Sevda Sokağı programında ilerlemeye devam ediyoruz. Bu aşk şarkılarımızdan bir tanesi de Emir Kan yorumundan geldi. 2000'li yılların başına uzandık. Ben mecburum sana, sesimi duysana, Allah'ın aşkına kıyma bana. Çok güzel sözleri olan eserlerden bir tanesiydi efendim. Şu dakikalarda gelen tavsiye eserlerimizi değerlendirelim istiyorum. Bu eserlerden bir tanesi Yıldız Tilbe şarkımız. Gecenin Yıldız Tilbe eserini sevgili dinleyicilerim belirledi. Ben de çok mutlu oldum çünkü Yıldız Tilbe şarkılarının içerisine girdiğimiz zaman hiçbirini birbirinden ayırt edemiyoruz. Ayırt edemediğimiz için de seçimlerde zorlandığımız için de çoğu zaman Yıldız Tilbe şarkılarını es geçiyoruz ama sevgili dinleyicim Yıldız Tilbe şarkısında bugün bana yardımcı olduğu için ben de çok sevinçliyim efendim bu konuda. O halde Yıldız Tilbe'nin 90'lı yıllardaki güzel bir eserini paylaşalım. Sonrasında kaldığımız yerden Sevda Sokağı programına devam edelim.

taşlara mı anlatayım? Ben yollara mı anlatayım? Kardeş, kardeş, derdimi, şu derdimi ben kime anlatayım? De, söyle kardeş, ben kime anlatayım?

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

Bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Aşkım iki günlük iptilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir hükümdar gibi.

Ağlama küçüğüm, ağlama. Hayat zor yolusun. Bir bilsen bu yolda ne talipsizler var, ne zalimler var, ne hainler var. Senin derdin benim yanımda dağda bir tek taş gibi. Vefasız bir alemdeyim, ne kalpsizler var küçüğüm.

0: Sultan Efem.
1: Bir tek gülüşüne bin şiir yazdım.

Ölen var mı?

yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım, ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Heh, bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsa ne fark eder.